0: Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kula plaza hop kabeşe ki hususi. Bila kadar hap çay hoş bu kilimde çeki. Haydi bir kremaydı.
2: La bila çiriyani ma harcay. Halisi uy gahu gahu.
0: La ya çiribila. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

0: rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Robo'dan
2: önce Mr.
1: Robo! All in all day!
2: Ne?
1: All in all day!

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hesta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve strani juan ra diyaritkin.

Ah böyle çipkin bir desteleyeş Mene hum hari gaddareyeş Ah böyle çipkin

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekvara

Ah böyle çipkemdi desteydi yeş mene hum xari gaddare yeş böyle çipkemdi.

0: rouge, l'ombre rouge. Non, non, non.
1: Konuşuyor lan.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Ey evina dili min, roniya çavê min, min biriya te gülle, kes kuy soru dera min.

Gelik hudar, gelik azadi khaz. Da helbest u da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.